Ewurade amemmo ebede no manya yeye o manya be yeye ji se ewurade be mu ampa na mreye bomodi akuye nim na fe yakọ online portals no sunan se mahor duwe hono yetumi edibi ababesumu